Asıl katam da bir küs salat. Atalarımızın yolun yolda bir küs salışka salıştan dadım. Onca aşımdan başlayıp bir küs salışka kısıgıp atam bir küs salgan diye çıkıp yürüyen geldim.

0: Osman, beni şu bürküt salıp, bürkütmenin açıkalı 60, demek 46 yıl olduktur. Tomoğa yasaşta en muyum zarıl, Tomoğa'nı yakış çıkarış için ülgü. Yıl çıkalıp kalsa çapçıydın da, kişinin çapçıydı kan iş bulatın da, şol alıp duru öyle kişinin çapçıydın. Yer suyunu çapçıydın.
1: Tomoğa katıp salsa, bürküt jakşı joğuşuyt, dağı Tomoğa katıp salganda bölök başkalarga siyan sakmat jetkizbeydi. Ошол үчүн Tomoğa катып алабыз.
2: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去寻鹰。
0: Колдон эт тартып жегенден көбүрөөк үндөшү керек аны. Тиги жакка коюп коюп, үндөп, колдон эт тарттырып жегисип. Анан чыргалап. Жакшы кысык алгыдай болгондон кийин анан учурса болот аны.

0: 父亲轻松带上他的鹰捕到了假猎物。接下来该穆尔沙买买提来寻他的新鹰了。
1: 阿尔瓦兰尼尔库特杨阿尔库特Hani gövrek kötörüş gerek. Gövrek kolga alıp kötörüp. Ama anda yakılgandan kiyin, anan al üyesi, bunday yoğuş yüktü de bir kişi üstüş.
2: Oy lan, kirlikken ölmek durmaz, dışarı atmayı var.

0: 父亲轻松带上他的鹰捕到了假猎物。接下来该穆尔沙买买提来寻他的新鹰了。
1: Halvalandığım bürküttü, yanı bürküttü. Hani gövrek götürüş gerek. Gövrek kolga alıp götürüp. Ama anday kılgandan kiyin, anan al üyesi, bunday yoğuş yutta bir kişi üstüş.
2: Daha kirlikken öl öptürmez mi? Şunu atmayı var.

Asıl katam da bir küs salat. Atalarımızın yolun yolda bir küs salışka salıştan dadım. Onca aşımdan baştap.